ele se nu owo pelu dera e ni podun je ngba kokan e bara ke ropo be bata ke to won gogo gbara ba ile fi sajebi sese fun haja olufun ke usman oluwa to sin edward.